0: söyleyen elektronik prizmimi yaptım.
1: Evet.
2: Two seven.
3: File.
2: Copy.